0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Birinci nöbette insan için sağlık duradı. Sağlık olmasa yürekli hiç sıkmaydı. Ne aile, ne bir katta bir mesela uyca ya ki bir mansabam yakmaydı gereği bulsa. Hiç az yakmaydı. Sağlık bulsa ki hemen nasıl yarışa uğradı. Sağlık değil lakin biraz milyar dolar gibi satı alıp olmaydı. Şunun için aldığını kadar yakışırken. Şunun için hem yevri halkı kasal bulmasından aldığın doktorunu aldığı bararken. Kasalliği boşlanırken bulsa tez aldığını alırken de hem arzunga düşerken. Karayın kendi akıllı halk. Rus halkı, büyük Rus halkı kasal bulan zahatı yok. Hamarsan yığıştırıp koyup doğru palikinke bararken ya dolcun liçin istedim. Ya ki bari banesi getir orarken. Balam kap gitti, çakam kap gitti, uyum yarım kap gitti, gozu bayağı kap gitti demezken. Özbek halkı şey. Özbek halkı yani büyük halk. Yürüp yürüp kasalliği de otkızı varıp şu gırs dağdan düşkenden giyin. Tülü cağdan kalkandan giyin, ayak koldan kalkandan giyin. Kutara o barışadı. Doktor kim hop gelir bu adam kim dedi ben otam balar. Ne kaldı o tez gelse topuzu yürüdü yarım saat aldın dedi. Yarım saat aldı kollarda ketman böyle yürüdüler ben şimdi yapıp kaldı. Gust alarm düştü ben şimdi yapıp kaldı. Karayın birden yıkılganmış birden kasallik hep tekanmış birden ağlık taşıganmış. Bu kasallikke 10 yıl bugan 20 yıl bugan 30 yıl 40 yıl bugan. Lekin biz halkımız balam çakam deyip doktorga bormaydı. Ota ya ki ona ya ki aka davolaning. Siz karayın ozgina mazangiz yo'qroq desangiz nima deydi ha endi bo'lib turadida to'rtta fasl o'zbekka bahona mana endi qish keldi qara qish bo'lib qishga o'xshamaydi bir kun sovuq bo'ldi buyog'i havo tushib ketdi xuddi bahorga o'xshaydi o'shanga sal mazam yo'qroqda deydi bahor kelsa nima deysiz mana hamma narsa uyg'onyapti daraxtlar uyg'onyapti mana yerlar butun kuchimizni so'rib olyapti deydi o'shanga sal mazam yo'qroqda deydi ho'p davolay man sizga dori pora olib kelib beray qayerda og'riyapti hech qayerda og'rimayapti endi mana bahor keldi deydi bo'lmasa mana yoz keldi qara deydi havoni issiqligini qara deydi radioda 43 deyaptiku lekin 50dan baland hozir deydi hozir 50dan baland o'shanga lubay yigit ham kasal bo'ladida deydi o'shanga sal mazam yo'qroq kuz kelsa nima deydi mana barglar to'kilyapti xazon rezgi paytida lubay kasallik bir marta qo'ziydida deydi o'shanga sal mazam
0: yo'qroq
3: Yurma degan yo'ldan yurish qiziqdir

0: uning zilol suvlari, oltin rangga kirgan dalalari.
1: Bog'ida bir olam go'zallik yashiringan kuz. Biz bilan birga. Biz bilan birga.

Men okuyan vaktimde tarihten daim 5 alardım. Sen ise tur opsan. Dengesi iken sen de. Yo babacan, sizin vaktinizde tarih ancak sıkıydı.

0: Podcast radiosida.
1: Kuldirgich.
2: Kechirasiz, bilet qancha turadi? 1000 so'm. Menda atigi 500 so'm bor edi. Kirgizib yuboring, kinoni bitta ko'zim bilan ko'raman.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Bana hakikaten yer bolunu verildi. Şimdi köpçülük armonda, ağalar darmonda dedi. Yer diyem, karesen yer boladım. Bana eğer etibar vergen olsayız, ben bundan bir neşeyle aldım, hakikaten. Tazı, nümadırmış, Amerika'da bir şunday bir kombayn çıktı. Bu kombayn buğdayını şimdi oruk eti atıp, bırıtılı somonunu maydala buğdayını beka, somonunu beka kıptırıp, buğdayını yuup tarap, un kılıp, hamur kılıp, zuval kıptırıp, tanrıge nop yapıp, nonk çıkıp taşarka koçaga. Aşına kange kombayn oylap tapışıptı. Degen gap çıkana gen, hali bir adam eşli oturgana gen, özce injinerlik hali gelme dedi. Kabiliyeti var iken özce oylap getirse bir adam ot oraya demiş. Hışşt. Harmaya geldi, harmaya geldi, salamat bakın. Kala işler, o şey tutsuvası gibi oturup durun. Tutuşakıdın nanan var. Arada su akıya tuttu. O şey suyu bola bola yiyip durun. Ha, otor yapsın mı? Ha, otor yapsın. Ota babamız orup giden. Bana bizim oraya yapmaz. Mal kop mu diyeyim ben? Ha, bar, mallardan bar. Üyde, üçte hokızım var. Törtüncü Taşkent'de oku yaptı. Uşa Türkçilik aynı. Ot ormasayın bombaydı. Oruç gerek. Otlarda karayın. Belge uğradı. Elde ben sizi geçsem. Şuna kadar dese. Herkes siz otu oraya yapsın. Şu fakat orakız bir tamangı var kere yaptı. Şu bir tamangı var kere yaptı. Bu tamangı boş kayıt yaptı. Bu tamangı oraya yaptı. Bu tamangı boş kayıt yaptı. Çünkü energiyiz büyük hareket yaptı. Hoş ne kadar işkereydi ise? Ben eşitip kaldım. Amerika'da şimdi bir kambayı var ki boğdaydı, orup, somanını beka, boğdayını beka, aralaşıp, nankıp çıkartı içeri geldi. Ha bu zaman o işin aksayı boladı. Mesela orak kızı, bu tamamen gelip de orak kızı sıverkek koysak, hem bu tamamen uğraksız, hem bu tamamen uğraksız. Darhal sıverkeyi dop girişip, karayı kaylık kılıp, orak da bu tamamen gelip sıverkek koymuştu. Şimdi akakhan oraya yap demiş, bunu kuzat durgamış. Hışt, hışt. Ve orası bozarak gene, hışt, hışt. Benim Allah küçüğü yet yaptı. Hışt, hışt. Karayın, bir traktör dişini bacarıp ben. Hışt, hışt. Yendi karayın, ve kıyam, ve kıyam oraya yapsız o. İjiner de kalaşıyla yaptı. Şu arkayız boş yet yaptı da hiç iş bacarma yapsız da. Ha, ne mi iş bacarışım gerek? Hala kıyam işimden tayin yok. Şimdi. Mesela şu arkayız gibi şu bir, şuna bir maslama kısa, şu simlerden mi, bir temirden mi, şu şu ketepken paydası bir atıra otlardan yıkıp kete uğrardınız. Kanava olarak kendisi zor baladı. Dar halı oyla top çizmeler çizip karayın arkasına hani ot yıkadı gına koştu. Yani yine devam et yaptı. Bunu bir adam teşhir duruştu. Hışt hışt hışt. Hışt hışt hışt. Bir tanesini madırmış tohtan yakaladı. Bana şu yakayan bir yakayan oraya yapsın otlardan yıkıp kete yapsın. Şu şu oralı üçü şu destansı boş durdu da. Ne mi kılış kereyse, o şu destasını üçü kıptı, panşakanı giydirip koysak, oranatıp koysak, bu miydi mi? Baratıyla abeygenlik gereği oladı. Panşakanı hep oranattı, unusu neyem kıptı, burusu neyem kıptı. Yeni tol taptırayım, bittersin de boğuldu, düşündüm dıptı. Ben ot orayıpken paytımda, bana bu tamamımda hatınımı boylu alışım gerek. Avukat avukat yigizip kete uğradı, çayla içkizip kete uğradı, ben tüm mesleğen yigime tursam, fışt fışt fışt fışt kete uğraman. Hatırma o kadar da yigizip kete uğradı, çaylarca yigizip kete uğradı, ben tohtamazdan, okulamazdan kete uğradı. Ben tamamen oğlumu tutup koysam, aldığımda çırağı yakıp kete uğradı kecesi. Matar kızıp kete uğramasını, bazen yel bebem kete uğradı.
0: Hangama ustaları.
3: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
4: Ey Azaş, emeğe kadar o katın üzgün korna mı açıp etti?
2: Ve siz ozı kaçan kornizi açmagen?
4: Sen ozı kaçan vakti de o katı ayarlı gelsen?
2: Kupti, utriyim, mana lağman.
4: Azaş, nandan var, nandan var?
2: Mana.
4: Azaş, adamcı sıkınasın, kupra vergin. Biti nefes okamdi, yana büt koyamam, bu nanin?
2: Vay mana.
4: Azaş'ı bularken, şuna kıyam mazali kılıp o katı kısın ha?
2: Ha?
4: Azaş'ı işkılıp torusunu etken, o katı tosin kıldı mı?
2: Vay. Tövbe kalın. Ano, o ayım kuçiden satı olmağa gindir, bir arı odun ha?
4: Ha?

0: sokinlik,
1: mag'zunlik,
0: tinimsiz mehnat
1: va shoir tabiat ko'ngillar fasli.
0: Bizda
1: kuz

0: Markaz Radyosu'da.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Hangama ustalari.
3: Otalarimizga, borimizga shukur. O'sha bizni yoshligimizdan qo'limizdan yetaklab katta qilib qaraganda ham navarasini dalagizdan mag'zi shirin degan gap bejiz aytilmaganda. Qaraganda ham shu o'zimizga qarab, o'zimizdan keyin o'zimiz oldan keyin bolamizga ham qarab o'ynab, shu bolasini uzatganda ham tinchimasdan o'sha uzatganda ham hol-ahvol so'rab, yaxshimi qizim, yaxshimi o'g'lim deb yuradi. Otalarimiz baxtimizga doim sog' bo'lsin ilohim. Bularni boriga shukur. Bejiz aytmagan bitta ota 40 ta bolani boqadi. 40 ta bola, lekin birta otani boqolmaydi. Otalarimiz boriga shukur. Bir chola kampirdi, 2 dona qizi bor ekan. Birini ismi Halima, birini ismi Salima. Ekan. Kampiram, ey chol dadasi, bu yotaverasizmi? Boring, Halima qizimizdan bir xabar oling, Salima qizimizdan xabar oling, nima bo'ldi ular, qalay, yaxshimi? Deb jo'nasa, cholam birinchi Halima qiziniga kelib, Halima xon, yaxshimisan? Qizim yaxshi yuribsanmi? Dada zo'r, hammasi yaxshi. Qalay, nima yangiliklar? Desa Halima qizi ham, dada, o'g'liz bilan yangi uchastkamizga bir 50 mingda g'ish qo'ydik. Shu bitta duo qilib bersangiz, otani duosi o'tadi deydi. Shu 10 kun tinmasdan bir quyosh chiqib bersa, shu g'ishlarimizni quritib olsaydi uchastkaga. Desa cholam, iloh Amin. İlahim bir 10 gün tınmazsan kuyas çıksın. Amin. Allah-u Ekber deyip. Endi man Salima sininkiye boray. Qizim uyam kutib turgandir deb cholam Salima qizinikiga kelib, yaxshimisan qizim, qalaysan, hammasi yaxshimisan, rahmat dadajon, hammasi yaxshi, yaxshi ham keldiz. Nima yangiliklar qizim desa, Salima ham kuyoviz bilan dadajon 50 gektar yerga bug'doy ekuvdik. Shunga iloji bo'lsa, Xudodan bir otani duosi o'tadi deydi. 10 kun yomg'ir so'rab bersangiz yaxshi bo'lardi. Desa cholam ilohi amin. 10 kun tinmasdan bir yomg'ir yog'sin deb duo qilib uyga kelsalar, kampir ham yugurib chiqib, qalaysiz chol, nima bo'ldi? Halimaxon qizimiz qalay ekan, Salimaxon qalay desa cholam, qizlaring zo'r kampir, yomg'ir yog'sa Halima, yog'masa Salimaynasini ko'rdi deydi.
4: Hangoma ustalari.

0: Martes Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, hangi pul birin?
4: Oba, canı dediğin gün amca pul. Bana korgende pullu korgende bulasam mı?
2: Sizi korsan pullu korgende bulamam. Uşan çün pul birin.
4: Hop, ne mi gene pul gereği sanki azada?
2: Ano koşnamız Halide Pabarlak'u. Uşanla yeni kufta aptıla. Ben yem rassı yoktu. Uşan ne olaman?
4: Halide beni aldı ki kayıp çıkasam az. Yani kaçan şu tonla taşırken şunu bilesen de şu taşıyı diyen günü ki senem tayar oturduğun orkasına tonla taşıysam. Ne eylem mi?
2: Ayo ne amınca vastaki iltimas yendi bir akali.
4: Ha bu da azadı. Ben şu ahır gibi erişim. Başka bir yemeyim ben. Kendisi bal kalde bin gitken başka kimle alasın yendi. Eğer yine bu nasıl ala diyen bulsa sen benden pul ala diyen bulsa ben kuruyum ben.
2: Ha bu da. Vastaki mangi uzu kanak aran yaraşadı.
4: Sanki lüboy ran yaraşadı azadı. Lüboy.
2: Bilaman, hamma rang yarashini, faqat o'shalarning ichidan eng chiroyliroq turadiganini ayting.
4: Manimchachi, senga bilasanmi? Oq, ko'k, qizil, jigarrang, binafsharang, olovrang, shunday rangga yarashadi.
2: Voy, vostaka, unda yana pul bering.
4: Obo, nimaga yana pul?
2: Siz hozir bitta oq koftaga pul berdingiz, qolgan ranglarga bermadingiz-ku?
4: Şu akam yakıştıran ağzıdı. Yakıştıran.

0: yirtqich.
1: Bir kuni bola fermaga boribdi.
2: Amaki, amaki, mani oyim yubordilar. 1 litr sigir sutdan berar ekansiz.
1: Iya, bolam, idishing juda kichkina-ku.
2: Undachi

0: kechir ol sen kechir.
1: Markaz radiosida.
2: Kuldirgich.
3: Salom birodar, o'tgan hafta mendan olgan soyaboningni olib ketgani keluvdim, debdi og'aynisi. Afsus og'ayni, uni bir oshdan so'rab oldi. Senga juda ham zarurmi? Yo, menga ku uncha zarur emas. Lekin menga soyabonni bergan yigit egasi so'rayapti deb kelibdi-da.

0: Bul, mening sevgim. Bu bizning sevgimiz.
1: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.